0: Dühi be serperiştiya Mesrur Barzani pişengaha nevdevletiya teknolojiya 2026 HITEX lehebleri hatebe kirene. Mesrur Barzani ragahan biruke ya da henerin meyin genç mazandirin deskefte bu me. Çavereye evru şandaki danustandın kari hükumeta herima Kurdistan'ı be merema çespandına mahpuşa isteyin darayın herimi de bu casala 2027'de da seredana Bagdad bekete. Ferhat Etruşi Cegiri Seruki Parlamanı Iraqi ile Durçen Pırsan Juvanajı Bucca Giştiya Iraqi Digel Falih Sari Vaziri Daraya Iraqi Kombi Biten. Desteya Gihandunu Peyvendiyen Iraqi Mualata Karkirni ya Korek Tülikom bu Heyvekadi indirişkere. Çabereye Ali Zeydi Seruk Vaziren Iraqi Subahi Ruja Penşembi Siviye Kandiden Pustin Vazaretin Mayi Ravani Parlamanı Iraqi Bekate. Hezin emniyen Iraqi berpesekî balay Hajda Şahbî li Parêzgeha Basra bi tuhmeta sotina alayê Amerîka desteser kire. Wezareta Navxuya Tirkiya pênc serokên bajarbaniyan ji postên wan ladan ku serokê bajarbaniya Mêrsînê û du berpirsên bajarbaniya Stambolê jî edgel dane. Hûsiyan bi mûşekan hêrişkire ser çend firokxaneyên Şahinşahiya Siûdiyê. Cegiri Seruki Amerika Divans G. Mercin Dumahinana Şari Digel İran'ı Ragahandın Eşvanajı Hebin Kirina Yuranyumi Bişeveki Gevheri Kim Bekaten
1: Das hoş geldin. Gelek spaz bu da espeda da baş bir de.
0: Sevkefti bir inşallah.
1: Zor spaz.

0: Gymog Radio, hestewhest.bin, hestewhest.ne.
1: Gymog, kurtiyen dengu basa, dehena peşkeş kiran.